Radogalak, Radogalak. Oyun, stop dışı metro onun da spell. Ben yazdırılın genug. Kemi fiirin, halak fiirin, sevil.